Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü. Ona acıdı. Koşup boynuna sarıldı ve onu öptü.